Abi benim madde yella uve vake. Yogan limited ma. Jono tiyamara bibi jaja. Jaja we love bibi mera. Jaja goda bibi. Karaka biru mati maru doker bibi kormir tim neri.